Kamila Cabello ve Mayo Bay 706. Herkese merhabalar, sabah moduna hoş geldiniz. Serdar ben. Bugün de 7'den 10'a birlikteyiz. Brian Mescal zamanı, Fire in the Sand.

0: Zayn Nanana şarkısıyla dünya çapında birçok müzik severin radarına giren isimlerden, prodüktörlerden biri. Peggy Gou müthiş bir vokal ona, şarkıda eşlik etti Everstar eşinde Woman. Keyifli sabahlar, Radyo Feriment'te sabah modundasın, ben Serdar. Jason Derulo'yu Love Not War'la birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde Hugel Mail Angel Ultra Nate eşinde Moving to the Sun, kaçırma.
1: Reklam. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuz senin, ne ararsan orada bul, adres belli, Atlas.

0: Whatsapp'tan dinleyebiliriz herhalde değil mi? Şöyle bir tarihine baktım. 2004 senesinde dinleyiciyle buluşmuş. 22 yıl öncesine bahsediyoruz. Nina Sky, Move Your Body buradaydı. Burası Radyo Ferman, keyifli sabahlar. Serdar ben, sabah modundasın ve birazdan 50-50'yi Cupid'le hatırlayacağız. Öncesinde ise Alan Walker ve Eva Max eşliğinde Fate radyonda. Kaçırma. Reklam.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre, artisi var.

0: Anadoluların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde Divan
2: Ev var. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
7: Güzel bir yatsan.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, Zeytinburnu, Topkapı, Halıcıoğlu, Zincirli, Kuyu aksiyonunda Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt, Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksiyonunda Bayrampaşa, İstoç'ta yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar etkili. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen.

GPT Cupid ile buradaydı. ChatGPT acaba telefonunuzda sizin hangi sitelere girdiğinizi biliyor olabilir mi? Ya da buna izin vermek ister miydiniz? Buna dair bir haber, detaylar az sonra. Şimdi Olivia'nın savunması.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup ilk maçında Hollanda Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Yine 2. grup ilk maçında Yunanistan Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. 3. grup ilk maçında Kosova Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti. 4. grup ilk maçında Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Arça Çorum Futbol Kulübü teknik direktörü Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Hava Nur Ketüda altın madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: 8 oldu saatler, iyi sabahlar. Radyo Feriment'te sabah modundasın. Kitch Creek ve Bloomingarten Good Geno.

Keyifli sabahlar, sabah moduna devam ediyoruz. Günlük hayatında ChatGPT kullananlara bir haberim var. Önemli de bir haber. OpenAI ChatGPT'ye kullanıcıların diğer internet sitelerindeki etkinliklerini izleme olanağı tanıyan bir çerez ekledi. Bu da şu anlama geliyor yani. Artık ChatGPT başka sitelerde ne yaptığınızı bilecek. Tabii bunu ister miydiniz? Ne kadar isterdiniz? Orası size kalmıştı. Second Voice, Let Me Be.

Web sitemiz radyoferman.com ve sosyal medya hesaplarımızda müzik dünyasında olup bitenleri, yepyeni şarkıları sizlerle sıkça paylaşmaya devam ediyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Fat Papi Prostitution'da Freaked Out. Radyo Feriman burası. Günaydınlar, Serdar ben. Şöyle çok sevilen bir Adele şarkısını hatırlayalım mı birlikte? Rolling in the Deep. Birazdan remix ile, öncesinde ise DITI Take Me There dinleyeceğiz. Bizden ayrılma.

0: aciz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var. Logo yazın.

Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Saraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Borsa Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

ve Adel bizlerleydi. Keyifli sabahlar. Radyo Perman burası, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Sabahları kalkmak için, uyanmak için kaç alarm kuruyorsunuz? Şimdi uzmanlar aslında en doğrusunun tek bir alarm olduğunu söylüyor. Yani o biraz bizleri disiplinli hale de getiriyor değil mi? Bu alarmı erteleme alışkanlığını azaltıyor. Yani tek bir alarm kurdunuz ve alarm çaldığı anda da uyanıyorsunuz, güne başlıyorsunuz. Bazıları da böyle 5'er 10'ar dakikalık arayla birden fazla alarm kuruyor. Onun böyle çok faydalı olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Çünkü ne yapıyor bu birden fazla alarm? Uykuyu tekrar tekrar bölüyor. Arada uyuyorsunuz ve bu uyku biraz daha parçalı hale geliyor. Uyku sersemliği falan oluşuyor. Bir de vücudu aslında erteleme alışkanlığına da alıştırıyorsunuz. Yani bu uykunuzun haliyle kalitesini biraz düşürebiliyor. Sizi daha da yorgun başlamaya sevk edebilir. Tabii ki illaki tek alarm şart, birden fazla alarm zararlı diyemeyiz ama mümkünse tabii bir alarm ve hızlı bir şekilde kalkmaya kendinizi alıştırsanız iyi edersiniz.

0: Nisan'dan müzik yapımcısı Meta Boy'a Bükreşen Samsar'a eşlik etti ve bence bu yılın en başarılı Afro House örneklerinden bir tanesini dinlemiş olduk. Yala FG. Burası Radyo Feneri, mutlu sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Topic ve A7S eşinde Breaking Me birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Temper City Self Aware Radyo'nda, unutma.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 4 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev
2: var. Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Art Line artısı var. Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sefaköy, Zeytinburnu, Topkapı, Halıcıoğlu, Zincirli, Kuyu aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt, Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç'ta yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluk ise 2. köprüye kadar etkili. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
6: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Radyo Fenomen.

sosyal medyada hızla yayılan asılsız ve acımasız iddialardan David Guetta'da nasibini aldı. Sabah modunu daha sonra paylaşacağım. Anima ve Liza, ben Angela devam.

Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A milli takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup ilk maçında Hollanda Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Yine 2. grup ilk maçında Yunanistan Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti. 4. grup ilk maçında Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Arçaçurum Futbol Kulübü teknik direktör Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Havanur Ketüda altın madalya kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Tatlar 9, mutlu sabahlar, sabah modunda yeni saat Hügel, Email, Angel ve Ultra Neyde başlıyor Moving to the Sun.

Sosyal medyadaki asılsız iddialar bazen o kadar hızlı yayılıyor ki şaşırmamak elde değil. Mesela DJ Afrojack David Guetta'ya teşekkür etme amacıyla bir paylaşım yaptı, bir video paylaştı. Her şeyi değiştiren adama diye not düştü. Duygusal bir video ama işte yapay zeka diyelim, algoritmalar diyelim bu videoyu bağlamından koparıp böyle bir hashtagle RIP David Guetta hashtagiyle dolaşıma soktu ve insanlar da haliyle David Guetta öldü zannetti. Tamamen asılsız bir iddiaydı tabii ki bu. Niye böyle bir şey yapılır? Kime ne faydası var pek de bilmiyorum gerçekten. David Guetta, Becky G ve Sean Paul'la dinledik. Mad Love geride kaldı ve şimdi sabah moduna Temin Pala ile de

0: Şarkının orijinalini hatırlayan dinleyen var mı? 90'ların sorundan çok romantik bir Shania Twain hitiydi aslında bu. You're Still the One, yıllar sonra farklı bir versiyonla ve Zed'in de eşlik ettiği yorumla karşınızda. Keyifli sabahlar, Radyo Feriment'te sabah modundasın ve Katy Perry, Juicy J eşliğinde Dark Horse az sonra hatırlıyoruz. Öncesinde ise Mail Angel, Bad Times'a seni bekliyor, unutma. Reklam. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapan...

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Juicy J şarkın çok keyifli bir de video klibi vardı, hatırlıyor musunuz? Dark Horse buradaydı. Çocukluğumdan beri şöyle bir alışkanlığım var. Yani ne zaman bir ilaç kullanacak olsam o kutuyu alır, içinden prospektüsü çıkarıp yan etkilerine bakarım. Merak ederim yani yan etkilerini.

bir yan etki değil mi? Normalde yan etki dediğimizde hani hafif mide bulantısı deriz ya da işte baş ağrısı, başka etkiler olabilir ama hani zayıflama iğnesinin böyle bir yan etkisi varsa gerçekten biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Sabah modun

müzik dünyasının 3 önemli starı müthiş bir hit için bir araya gelmişti hatırladık. Cardi B, Bad Bunny ve J Balvin, I Like It. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz? Sefayon ve Sofyan Zao, Vazuka burada olacak. Öncesinde ise Arabeni ile konuğumuz Halise. Unutma. Reklam.

0: şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

Bence en güzel taraflarından bir tanesi şu dünyada İngilizce'nin, İspanyolca'nın dışında da bambaşka diller ve o dillerde çok güzel şarkılar var. Onlardan bir tanesi Kenya'nın Kikuyu halkının konuştuğu yerel bir dildi. Basuka'yı dinledik. Efayon Sofyan Zao sonrasında Maroon 5 ile devam şimdi sabah modunda One More Night.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

içerisinde benim en keyifle dinlediğim şarkılardan biri oldu bu Fire Fire. Şimdi Arco Casango. Radyo Feriment'desin, Serdar ben. Sabah modundan bugünlük, bu haftalık bu kadar. Güzel bir gün ve hafta sonu diliyorum sizlere. Ve yeni haftanın başında pazartesi sabah 7'de tekrar görüşürüz. Tom Odell zaman şimdi.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: Kuponlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit.

0: uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A milli takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup ilk maçında Hollanda Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Yine 2. grup ilk maçında Yunanistan Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. 3. grup ilk maçında Kosova Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti. 4. grup ilk maçında Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü teknik direktör Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Hava Nur Ketü'da altın madalya kazandı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Saraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

0: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Radyo Fenomen.

0: kalabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: içeride boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu, aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili seyretmekte. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun, Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yoğun seyrediyor. Mahmut Bey gişeleri çevresi de etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomenleri.

David Guetta ve Sia bir aradaysa ortada bir hit single vardır. Artık bunu biliyoruz. Defalarca kanıtladılar. İşte o bahsettiğim single'larından David Guetta ve Sia ikilisinden Flames Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, uzun bir haftanın ardından artık hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz Cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Bu yıl yayınladığı Worst Girl in America isimli albümüyle inanılmaz bir yıl yaşıyor. Slater'dan bahsediyorum. İşte bu albümünden Dance.

Hip Hop dünyasının adrenalin yüklü single'larından Bia ve Vion Go Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Rosaline, Bebe Rexha ve Faithless ortaklığı. Anne-Marie'yi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı Imal Angel'la yapacağız.

Hemen de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomenik 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı, çekişmeli bir liste programı bizi bekliyor. Demedi demeyi, listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar olacak. Ve işte şimdi Maximum Hit'imizde eski bir numaralarımızdan biriyle devam ediyoruz. Bu haftanın 23 numarası. Tempo yükseltme zamanı, BB Rex'i ve Faithless ortaklığı, Radyo

0: Sadece 3 yıldır rap müzik dünyasında ve bu yıl dünya çapında bir hit yaratmayı başardı. Fat Papi'den bahsediyorum. İşte Freak Out'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Tyna, The Bowsa, Kate Lynn ve Chris Trace ortaklığı ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Alan Walker ve Ava Max ile yapacağız.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: şanslar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amili takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup ilk maçında Hollanda Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Yine 2. grup ilk maçında Yunanistan Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti. 4. grup ilk maçında Norveç Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Arça Çorum Futbol Kulübü teknik direktörü Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Hava Nur Ketüda altın madalya kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Fenomen.

biri Tyne'a. Bu single'a birçok farklı remix yapıldı ve işte bizim favorimiz Marshmello remix ile Tyne'a ve Siyah Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze. Bu kez Norveçli grup The Balsa ile devam ediyoruz.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hızınıza talibiz.
2: Kaçtı kızım bizim hızımız?
3: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
1: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net. İnternet TürkNet.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

İtalyan prodüktör DJ üçlüsü Medusa'ya Becky Hill ve Good Boys destek veriyor ve işte bu ortaklıktan Lose Control Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, cuma gününde tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez Dario Nunes prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir Panja BMC klasiği Radyo Fenomen.

Eylül ayının artık sonuna doğru ilerlerken bol bulutlu günler yaşamak artık daha normal hale gelmeye başladı yavaş yavaş. Ve işte bu kapalı havalardaki ideal single'lardan biri diyebilirim. Lowix ve Stosliv ortaklığı Don't Tell Your Dreams Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Disco Lines ve Tinaş ortaklığı, The Second Voice, Dinoro, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Kitch Creek.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Sensat.com.
7: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Ulan hani kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single. Şımarık Radyo Fenemen'deydi. 14.29'u gösteriyor saatler ve çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak Kate Bush, Anima ve Lizzo ortaklığı Florida ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Temper City önderliğinde yapacağız.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen'de geçmişe döndüğümüz dakikalar İngiliz üçlü Clean Band'da Demi Lovato vokal desteği veriyor. Ve işte bu ortaklıktan dinlediğimiz solo sonrasında Maximum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz. Arka arkaya başarılı single'larla karşımıza çıkıyor Tame Impala ve işte bu da sonuncusu. Radyo Fenomen'de

0: Artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Mabel Matiz umrum dışı sonrasında demedi deme. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak edenler için Brian Mescal, Ayo ve Teo ikilisi, French Montana ve Sophia Rice ortaklığı birazdan dinleyeceğimiz single'lardan. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranate'le yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo

0: kaçırsan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.

7 keyifli günler hazır. Cuma günündeyken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kaybili bir kez daha stüdyoda olacağım. Tabii bu kez çok daha enerjik bir program için. Fenomen Club'inle hafta sonu dans ederek karşılayacağız. Bu gece özel sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Hepsi saat 24'ten itibaren Fenomen Club'inde aklında olsun. Ve hazır Fenomen Club'in demişken, hazır Cuma günündeyken tempo yükseltiyoruz. Radyo Fenomen.

0: saat olduğu gibi cuma öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. French Montana ve Sofa Rice önderliğinde Final Minutes Radyo Fenemen'deydi. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. David Guetta ve Bebe Rexha ikilisi, Sicko Toy ve Minelli ortaklığı, Dan Balan birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı İsa Hadise önderliğinde yapacağız.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A milli takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı ağırlayacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup ilk maçında Hollanda Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Yine 2. grup ilk maçında Yunanistan Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. 3. grup ilk maçında Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti. 4. grup ilk maçında Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Arça Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Uğur Uçar'la yollarını ayırdığını açıkladı. Basketbol Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona'ya 89-82 mağlup oldu. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcumuz Hava Nur Ketüda altın madalya kazandı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

klasiklerini birer birer günümüze getiriyor David Guetta ve işte onlardan biri Bibi Rex'in vokalleriyle I'm Good Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit müziği bu kez Romanyalı ikili Sikotoy ve Minelli ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Yes

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde etkili, aksi yönde yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Haramidere, Sefaköy, Zincirlikuyu, aksi yönde Topkapı Avcılar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Tende Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık, Ümraniye'de aralık lıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsanma.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre artisi var.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te saatler 17 başlıyoruz. Moving to the Sun'la.

0: Deniz Görkem'le update'te birazdan Bad Times burada olacak. Ardındansa 4 Minutes, Madonna ve Justin Timberlake Radyo Fenomen'de Deniz Görkem Kaya mikrofon başında olmaya devam ediyor.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?

0: Future Sound DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Future Sound
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazalarında.

şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: sepetlerini konuşuyoruz gelen mesajlardan. Çoraplarını evin her yerine bırakırdı, şimdi kirli sepetine atıyor. 3 yıllık eğitimin karşılığında oldu bu diyor. Makine bile yıkayıp ütülemeler başladı diyor. Ya anladı, anladı, sen neler çektirdin acaba ona? Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Eva burada olacak. Ardından Stereo Hearts, Jim Class, Heroes ve Adam Levine radyo fenomeninde update'in konuğu oluyor.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Maç saat 20.45'te.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Dansa, Salta ve Tempest City burada olacak. Şimdi müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Maksimum it müziğe. Sevgilinde değiştirdiğin özellikleri konuşuyoruz. Eskiden her tartışmada susup giderdi, şimdi oturup konuşabiliyoruz. En büyük başarım bu diyor kocamdaki. Bravo. Evliliğiniz kurtulmuş yahu.

Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Sevgilinizin hangi sevmediğiniz özelliği uğraşıp düzelttiniz? Bugün bunu yazıyorsunuz Instagram Radyo Fenomen'den, ben de yayında okuyorum. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik seneler var. Müziğin fenomenleriyle yaklaşıyor sevdiğin şarkılar. Birazdan The Black Eyed Peas, J Balvin de burada olacak, kaçırma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

0: doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alım.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu Haliç, Zeytinburnu İncirli, Sefaköy Avcılar hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkili de devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Polat Esen'le birlikte Maksimum İt Müziğe devam ediyoruz. Demiştim ki sevgilinde sevmediğin bir özellik varsa ve değiştirdiysen onu bana yazar mısın? Her tartışmada sesini yükseltirdi, şimdi sinirlenince sakinleşmeyi tercih ediyor demiş. Alışılmış bir çaresizlik. Demek ki güzel bir eğitim vermişsin. Maksimum İt Müzik. Bakalım Maksimum İt Müzik'te neler var. Ara beniyle başlayalım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo

Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre, artisi var.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: Zoli ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
4: Radyo fenomeni. Maximum hit müzik. Radyo fenomende.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19 oldu, Bad Times müziğin fenomenleriyle yeni saatte devam ediyor Update'de.

0: sevgilinin ya da eşinin uğraşlar sonucu düzelttiğin sevmediği özellikleri. Mesela bir özelliği vardı, çok uğraştın, onu değiştirdim artık yapmıyor dediğin bir şey var mı? Yazmaya devam et Instagram'dan. Maximum Hit Müzik. Selamlar herkese. Maximum Hit Müzik'te Moving to the Sun'la başlayacağım. Müziğin fenomenleriyle ardından Fugle ve Ultron 82'si burada olacak. Deniz Görkem'le update'e devam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9

0: Sigorta.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Radyo fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo fenomende Deniz Görkem'le

dinledikleri konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den de mesajları gönderdikçe ben de buradan okuyorum. Bir tane daha okuyayım şimdi. Eskiden her fotoğrafa aynı ciddi ifadeyle çıkardı. Şimdi poz vermeyi öğrendi sevgilim benim diyor. Nasıl bir poz verdi?

0: Bomba X ardındansa Jimin Hoover'da olacak. Müziğin fenomenleri ve Maximum Hit'le hadi devam edelim o zaman.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Maç saat 20.45'te.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

0: Hayatullah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.

0: Radyo Fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.
0: Şimdi.
1: La Casa del Ritmo.
0: Radyo Fenomen'de.
1: La Casa del Ritmo.